0: beni ölsen.
1: Radyo Karadeniz, alemde tekiz.

0: Dinle. Malaike gibi yarın sevdası. Bunlar senin için. Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
1: Kesintisiz en iyi müzik. Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim. Sen de kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu namet şehre inat. Umutlarımı besle, hasretimle büyü. Sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başakları boy verecek. Balalar soy verecek. Türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık, yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler, kanatlansın türküler, kanatlansın türküler.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu.

Son vapurda ayrıldı limandan. Son tren içimi çizip de geçti. Bir bir ışıkları söndü odalarında. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber, derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşk.

Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

daha çok, çok seviyor be. Sana değer de geçer, beni deler de geçer.

Aga geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Korona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

çok gördüm, çok acı biriktirdim. Yaşlandım, yüzüme hüzün vurdu. Ah hala

0: Bu şarkılar senin şarkın mı?
1: Ha böyle uzun bir yol.
2: Ha böyle, ha böyle, ha böyle.
1: Ha böyle sıcak bir kol.
2: Ha böyle can.
0: Peki ya,
3: peki ya.
0: Buna ne dersin?
4: Seni bana vermediler, seni bana vermediler. Mutlu olsunlar diyorum.
0: Sakın bir yere.

Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.

0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi, anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
2: Reklam.
3: Radyo Karadeniz. Alemde. Tekiz.

Cennet vatanımı güzel insanları. Coşku şovu dinleyin. Kendinize gelin. Mogoy Şahşe Damani. Coşku şov. Radyo Galeri dinleyin. Kendinize gelin. Herkese günaydın. Coşkun Show başlıyor. Kendinize gel-

Herkese günaydınlar diliyorum. Coşkun Show başlıyor. Şöyle frekansımızı ayarlıyoruz. Hazırlıklı oluyoruz. Her an her şey olabilir diyoruz. Haydi bakalım. El saatlerimiz 08.48'i göstermekte. Anca gelebilir. Anca uyanabilir. O bildiğiniz gibi de. Evet, şöyle bölgemizde hava durumunu hemen verelim. Her zamanki gibi bugün biraz kapalı, böyle yağmur yok ama her an gelebilir. Küçükten atıyordu. Bölgemizde serin bir hava var. Yüksek kısımlarda soğuk bir hava var. Yavaş yavaş kışa giriyoruz. Hazırlıklı olun diyebilirim. Şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694. Şöyle bir daha hatırlatalım. 0532 715 0694. Ne olur mesaj hattımızdan Radyo Karadeniz ulaşabilirsiniz. İstekleriniz varsa da çalabilirim. Evet, şöyle çayları hazırladık. Çaylar hazır mı? Şöyle tavşan kan gibi çaylarımız hazır mı? Güzel, fotoğraflarınızı bekliyorum. Aha, biz de yerimizi aldık, buradayız. Şu an sesimizin ulaştığı her yere kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Rize, Trabzon, Artvin, bütün Karadeniz bölgesi ve bütün yurdumuza selamlar olsun sesimizin ulaştığı her yere.

Gelsun. Bu tamam Gelsun Ayd. Hey, şöyle heyecanlı, enerjili, tempolu bir yayın sizleri beklemekte. Evet Adem abim, yoksa saat 10'a kadar buradayız, yoksa 11'i bulur mu bilmiyorum ama bakacağız.

Evet, şöyle bir mesajımız gelmişti, hemen okuyoruz. Yıldız Teknik Servis'ten gelmiş mesaj. Tokatlı olarak sizden gurur duyuyorum. Allah eziklerinizi göstermesin. Tokat Reşadiye selamlar olsun dedi. Bir alkış gönderiyoruz. Evet Fatih kardeşim, Fatih Kalaycı da şu an iş başında, araç başında, aracın başında. Allah kolaylık versin. Fatih kardeşime selamlar olsun. Bizi dinlemekte. Fatih Kalaycı'ya selamlar olsun. Evet, şöyle hareketli, hareketli, tempolu şarkılarla devam ediyoruz.

Evet, bugün haftanın 3. günü, bugün çarşamba günü. Bugün çarşamba. Ya bunu yapmak istemiyorum çarşambadan. Oy oy. Sordum sen nerelisin dedi aynı derelli. Evet, okullar açıldı. Bugün 3. günü öğrencilerimiz okullara başladı. Bütün öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Güzel bir sezon sizleri beklesin. Vallahi dışarıda güzel bir hareketlilik var. Okullar açıldı. Bölgemize bir böyle sanırım hareketlilik geldi. Vallahi yazın dışarı çıktığımda yayına gelirken inanın kimse yoktu dışarıda. Bu bir tek ben mi varım diyordu. Bu düşünsün.

Kapısın dahi balo. Sen balkonda, ben camda, ne saray sevdalı. Sinan Yılmaz jenerik müziği yaptık. Evet, şöyle grubundan öyle bekar dur da dur. Altlı parçayı dinleyelim. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Hemen buradayım.

Şimşekleri çakmışım, kafamı da takmışım. Seni gördüm anladım, sevdalı uşakmışım. Şükrü Güler. Hey, şöyle WhatsApp'tan mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Şöyle Radyo Karadeniz'den canlı yayında şu an. Şöyle WhatsApp mesaj hattımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 06 94, 0532 715 06 94. Ne oğlum, WhatsApp mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bir de şöyle iOS Android uygulamalarından Radyo Karadeniz yazarak uygulamamızı indirebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz oradan. Şöyle bir mesajımız geldi. Cemile Hanım ulaştı bizlere. Günaydınlar, iyi yayınlar. Gevze'den Cemile ben. Bugün hava yağmurlu ama biz neşemizi kaybetmiyoruz. Cemile İbo'dan hareketli bir şarkı istiyorum. Eğer mümkünse dinleyen herkese gelsin dedi. Teşekkür ediyorum dedi. O zaman Cemile Hanım, Gevze'ye de selamlar olsun. Bir alkış göndereyim size. Vallahi biz de teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Allah sesimizin ulaştığı her yere selamlar olsun.

0: Evet, yayınımız devam ediyor. Coşkun Show devam ediyor. Saatlerimi 09.01'i göstermekte. Evet, şöyle bir şey dinleteceğim size. Ya bu patlamıştı gerçekten, bu video patlamıştı. Metin abiye akutuk hadi ya, gözünü seveyim ya. Ya ben sana böyle mi uğrattım Metin abi ya? Hazır mıyız? Gelsin mi? Gelsin bence. Şöyle bir dinleyelim, hazırlıklı olalım. Bakalım Metin abi ne diyor? Ha böyle bir dinleyelim hele. Dur dur. Böyle güzel jenerikler bularak sizlerle paylaşacağım.
1: Akutuk hadi Metin abi. Lütfen Metin abi. Metin abi bak, yani beni kestiriyorsun. Şarkıyı oku dedim, horon oynar demedi.
2: Fark etmez, oldu horon nedir?
1: Metin abi, Metin abi bak, yarıda kestirdim.
2: Tamam hadi devam.
1: Gönül dostlarımız böyle Avrupa'dan beri izliyor.
2: Tamam devam.
1: Ben seni nasıl eğittim Metin abi ya?
2: Tamam hadi devam et.
1: Okuyabilirsin. Oku.
0: Oy oy Metin abi, oy oy oy oy oy. Ne ya, bu güzeldi, bu video patladı gerçekten. Metin abi akodok hadi ya, gözünü seveyim ya. Ben sana nasıl öğrettim ya? Bütün gönül dostlarımız bizi dinliyor dedi Metin abi.

Şöyle güzel güzel mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Böyle mesajlarınız geldikçe yayınımız da güzel geçiyor. Hani ne demişler? Nerede hareket orada bereket. Bereket olmayan yerde hareket olmaz diyoruz. Haydi bismillah diyoruz. Bu bizi kim alabilir? Bu şansı yok. Haydi bakalım. Evet, şöyle bakıyorum bizleri kimler ulaştı. İyi yayınlar diliyorum. Toy Joy Rize Portakallık mağazasında sizi dinliyoruz. Bütün dinleyenlere ise iyi günler diliyorum. Togay Muratoğlu, böyle bir alkış gönderiyorum. Toy Joy Rize Portakallık'tan ulaştı bizlere. Selamlar olsun. Kolaylıklar gelsin sizlere. Birazdan okuyacağım mesajınızı tekrardan. Şöyle Mustafa abim ulaştı bizlere. Mustafa Terzioğlu, piyanist Mustafa. Coşkuncum, günaydınlardır. Sabahların neşesi. Senin sesinle uyandım, köydeyim. Bugün hava açtı, moralim gene yerine geldi. Kapalı olunca köy çekilmiyor. Bugün sana palamut izgara sözüm vardı. Gelirsen yaparız. Engin Aptekin'den yayla sevdalıkları gönderirsen tüm Coşkun Show dinleyicileri gelsin dedi. Abim, seni de bir alkışlıyorum. Abi öyle yaramdan vurma beni. Palamut yeğilmez mi ya, gözünü seveyim. Onu böyle izgarada pişireceksin. Oh, bena. Bir daha böyle ne yapacaksın biliyor musun? İzgarada değil de normal tavada yaparsan puci yağı var ya. Hani böyle sarı olan, bizim bölgemizde öyle diyorlar. Sarı yağdan, inek yağından onu böyle kızartacaksın güzel. Ondan sonra üstüne dizeceksin. Ben yatma da yanında yat. Oh. Tabi sabah sabah değil yani, öğleyinden sonra yapılır bu. Evet, bizlere kimler ulaştı hemen bakıyorum. Fatma Hanım ulaştı bizlere. Fatma Hanım, günaydınlar Coşkun. Düzce'den canım Ardeşelim'e selamlar yolluyorum. Biz de bugünlerde havalar kapalı. Evet, burası da aynen öyle. Burası da kapalı. Düzce'ye selamlar olsun. Fatma Hanım ulaştı. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyisindir inşallah. Uzun zamandır yoktun ortalıkta. Dik kaybı herhalde. Düzce'ye selamlar olsun. Şu an bizi il dışından. Az daha diyemedim. Dinleyen herkese selamlar yolluyorum. Radyo Karadeniz'den, Karadeniz bölgesinden, Rize bölgesinden. Ama olsun, bütün Rize bölgesinden, Karadeniz bölgesinden. Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Çorum, hepsi bizim. Evet, Fatih abim ulaştı bizlere. Günaydın Coşkuncum, iyi yayınlar. Teşekkür ederim Fatih abim, nasılsın, iyisindir. Hadise'den ara beni çalar mısın? Çalarım, ne demek? Ne zaman arıyorsun? Aradın mı? Evet, şöyle bir cimilli bodan isteğimiz vardı. Şöyle isteklerimizi o zaman hemen sıraya koyuyoruz. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Ne güzel mesajlarınız gene de gelmeye devam ediyor. Hani ne demişler? Her an her şey olabilir. Hazırlıklıyorlar. Haydi bakalım. Yayınımız devam ediyor. Başarılar diliyorum. Bol şanslar. Evet Fatih abim, iyiyim canım, senden ne haber? Ay hikunaziri Fatih abi. Bu ne limit var. Sağ ol abim, iyiyim Allah'a şükürler olsun. Saç iştesin sanırım.

Evet Ferim Hanım yazdı tekrardan. Çok yakında geleceğim inşallah. Gel gel gel, memleketin şu an tam havasında. Evet şöyle mesajlarınız gelmeye devam etsin. Şöyle istekleriniz vardı, onları hemen sıraya koyuyorum. Hiçbir yere ayrılmıyoruz. Bomba gibi yayın sizleri beklemekte. Bomba resimleri atmayın. Bazen atan oluyordu böyle.

Evet, yayınımız şöyle isteklerle devam ediyor. Şöyle isteklerinizi hemen çalıyorum. Hazırlıklı olalım. Hadi bakalım. Şöyle Cimilli Bu'dan başlıyoruz. Devam ediyoruz. Ey mübarek, ne fotoğraf paylaştın Fatih abi. Sabah sabah on numarası. Fatih Eroğlu. Bir alkış.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Şöyle Mustafa Terzioğlu abimiz Yayla Sevdalukları adlı parçayı istedi bizden. Evet, bizlere şöyle Yılmaz Kasapoğlu mesajını iletti. Günaydınlar diliyorum abim. Nasılsın? İyisindir inşallah. Şöyle isteklerinize devam ediyoruz. Bundan sonra Fatih Bey'in isteği gelecek. Ne yazmış? Koşi dedi, biz dedi yapay zeka değiliz ya. Aynen, doğru dedin abi. Acaba buradan kime gönderme yaptı? Dün akşam gülmekten öldüm. Mugago'day Fatih abi, ne oldu? Hemen anlat. Yaz bize. Evet, en son bizlere Yılmaz abim ulaştı. Bizlere bir video gönderdi. Bakalım hemen.
2: Güzel bir çarşamba sabahından herkese günaydın. Temel Fadime'yi mahkemeye vermiş. Boşama davası açmış. Hakim sormuş, nedir boşama gerekçen? Sayın hakim bey demiş, 20 senedir mutfakta ne bulursa kafama aday demiş. Niye 20 sene bekledin? Yeni isabet etti muhafaz dedi sayın hakim bey demiş.
1: Doğru demiş gerçekten abi. Evet, Yılmaz Kasapoğlu şu an bizleri dinlemekte. Güzel bir fıkra gönderdi bize, teşekkür ediyoruz abi. Böyle eğlenceli sabah güzel oldu. Tebrik ediyorum abim. Bir alkış göndereyim sana. Öyle güzel bir video paylaştı ki bizlere. Şöyle çay bahçesinin ortasından yemyeşil ortalık.

Al Kasapoğlu. Abimiz bizlere ulaştı. Düzeltme yapalım dedi abimiz. Günaydınlar abimize. Güzel bir video gönderdi bize. Şöyle esprili. Karadeniz fıkrası. Teşekkür ediyoruz abimize. Şöyle Kemal abimiz yazmışken şöyle güzel bir parçasını da dinleyeceğiz birazdan. Evet, yayınımız devam ediyor. Sesimizin ulaştığı her yere selamlar gönderiyorum ve de günaydınlar diliyorum. Yeni katılan var mı aramıza? Ben de yeni katıldım diyen şöyle bir WhatsApp mesajımızı hemen hatırlatıyorum. 0532 715 0694. Bir de şöyle Android, iOS uygulamalarından Radyo Karadeniz uygulamamızı indirip oradan da bizleri dinleyebilirsiniz. Canlı canlı mesaj da gönderebilirsiniz. Daha kolaylıklar olur. Dışarıda her yerde çekiyor. İnternet üzerinden de dinleyebilirsiniz. Evet, bölgemizde ve tüm yurta okullar açıldı. Bir hareketlilik oldu. Bölgede de oldu yani. Böyle canlandı. Bir canlı look geldi yani her yere. Bölgemizde bugün hava kapalı, böyle dışarıda şu an yağmur var mı bilmiyorum. Gelirken küçük küçük atıyordu. Ama o kadar da soğuk değil. Merkez sahil kısmı ama yüksek kısımlar gerçekten soğuk. Kendini hissettiriyor böyle. Çayları hazırladık mı? Çaylar hazır mı? Böyle bir çay fotoğrafları atabilir misiniz bize? Bekliyorum. Aha, ben de çayı hazırladım. Çay içiyorum diyerek. Vallahi ben yaptım. Vallahi arkadaşım yaptı. Vallahi öyle güzel çay yaptı ki, oh oh, bu içilmez mi, gözüne kesileyim. Haydi bakalım.

Evet, bundan sonra Hadise'den Ara Beni adlı parça gelecek. Fatih Bey istemişti. Ondan sonra Kemal Kasaboğlu'ndan şöyle Gül Olur Mu Diken Sus adlı parçayı dinleyelim.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Karadeniz'in hırçın sesi, duygulu melodisi ve neşeli diliyle yaylaların coşkusu, horunun ritmi şimdi Radyo Karadeniz'de.
2: Evet, şöyle Fatih Bey'in işte Ara Beni. Hadise'den dinliyoruz, ondan sonra aynı tempoyla buradayız, hiçbir yere ayrılmıyoruz.

Evet, yayınımız devam ediyoruz. Şöyle hareketli, tempolu son gaz devam ediyoruz. Birazdan Kemal Kasaboğlu'ndan güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Gözleri Yeşil adlı parçayı göndereceğiz. Hazır burada yakalamışken bir de dinlemeyelim mi? Kemal abimize saygılar, sevgiler gönderiyorum. Şu an bizleri dinlemekte Kemal Kasaboğlu. Evet, şöyle Kenan kardeşim ulaştı. Kenan Altıparmak. Selam Coşkun'cum. Nasılsın? Sıradaki şarkı tüm Ardeşenime gelsin. Selamlar olsun oralara dedi. Şöyle bir alkış gönderiyorum. Şu an yurt dışından bizleri dinlemekte Kenan kardeşim. Kenan'ım nasılsın? İyisindir inşallah. Evet, Şükran Hanım ulaştı. Günaydın, sabah enerjimiz dedi. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Teşekkür ediyoruz Şükran Hanım. Evet, Fatih Bey şöyle güzel bir fotoğraf paylaştı bizlere. Çay içerken. Oh, oh, oh, ne güzel bir çay. Bir de olduğun Nalia da çok güzel. Gerçekten serende midir bilmiyorum ama olduğun fotoğrafta çok güzel gözüküyor. Evet, Mustafa abim güzel bir fotoğraf paylaştı bizlere. Çay fotoğrafı paylaştı. Aha da dedi, çayı paylaşıyorum. Oh, oh, oh, ne güzel gözüküyor abim ya. Evet, şöyle bakıyorum bizlere. Kimler ulaştı tekrardan? Evet, Cemile Hanım ulaştı bizlere. Gebze'de durum bu şekilde. Çayımız da elimizde. Güzel bir çay fotoğrafı paylaştı. Bir şey diyeyim, hepsi de kıpkırmızı böyle. Oh, ne güzel ya. Bu işte enerjidir. Bu güzel yani, bu fotoğraflar çok güzel. Evet, radyomuza güzel çay fotoğraflarınız gelmekte. Paylaşan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sesimizin ulaştığı her yere de kucak dolusu selamlar yolluyorum. Saatlerimiz 09.30'u göstermekte. Bölgemizin en geniş kapsamlı radyosundan şu an yayın yapmaktayız. Trabzon'umuza, Rize'mize, Artvin'imize, Ordu'muza, Giresun'umuza, Samsun'umuza, bütün Karadeniz bölgesine ve bütün Türkiye geneline, yurdumuza selamlar olsun. Bir de bizleri yurt dışından dinleyen bayağı bir kişi var. Onlara da selamlar yolluyoruz. Ne mutlu bize gerçekten. Her sabah saat 8'de programımız başlıyor ama bir türlü o 8'i tutturamıyorum nedense. Siz gene 8.30'a kadar hazırlıklı olun yani. Hazırlıklı olun yani, gelecek değil burada.

Evet, yayınımız devam ediyor. Devam ediyor. Ya şöyle bir mesaj geldi, hemen okumak istiyorum gerçekten. Evet, Can Hanım ulaştı, Canan Hanım ulaştı bizlere. Bu çay toplama işi bitsin, bir daha çay içersem ne olay mı? Şuri kibrite vokacam dedi. Muş'ya çay ya. Şimdi Laca yazdı, Laca'yı hemen çevireyim ben. Yani diyor ki, yani canıma tak etti diyor, ne çay diyor, daha çay içersem dedi. Bir şey diyeyim mi? Aynen, ben de o görüşteyim. Ben de toplamayı hiç sevmiyorum, yalan değil. Çayı gördüğümde mutka mağoden diyorlar ya. Aynen o durumdayım. Ama ablamızın yazdı, gerçekten Canan Hanım'ın yazdı. Çok komikti. Şuraya Cibrite'ye vokkaçam, Muş'i çay, bir daha çay içersem ya ne olay. Ablam kaç ton çay var ya? Kaç ton, çok merak ettim, onu da yazarsan.

düşünün yani benim 1,5 ton çayım var kendime ait. Normalde hani 2 güne bitmesi gerek değil mi? Çok bir haftaya bir şey hangi bir hafta? Bir aya bitiremiyorum. Tam böyle çay bahçesine giriyorum. Tam böyle odaklanıyorum inanın gerçekten. Bir telefon, bütün konsantrem dağılıyor. Hiçbir şeyim kalmıyor. Ondan sonra tabii ki de bir saat oturuyorum. Tabii bu şekilde çay biter mi? Bitmez. Ama bir şey diyeyim mi? Vallahi bir çay yaptık burada tavşan kane gibi gözüne kesileyim. O kadar güzel ki. Bir şey diyeyim hani dedi ya. Muşi çayı değil. O çaydan sonra eve gittiğin zaman o çayı içtin mi var ya oh ne güzel gelecek sana ablam. O zaman sana bir alkış gönderiyorum. Kolaylıklar gelsin bu arada. Bizi çay bahçesinden dinleyen var mı başka? Şu an çay toplayan var mı? Ben de çay bahçesinden sizleri dinliyorum.

Letta tudendaya olur ya, sitçaganaya mug olur ya. Lazca yani yerin altına gidiyorsun. Sen ya ne geziyorsun ya? Hadi bakalım. La mogi na sen ogna marti muti var ognam. La mogi na sen ognam gitso mervagam ognam. Ya işte böyle yayınımız devam ediyor. Evet, şöyle mesajlarınız da gelmeye devam ediyor bu arada. Güzel güzel güzel yayınımız devam etsin. Hadi şöyle bir WhatsApp mesajımızı tekrardan hatırlatalım böyle. 0532 715 06 94, 0532 715 06 94. Şöyle kendi mesaj attığıma, kendi telefonuma gelen mesajlarıma bakamıyorum yayındayken. Bazen diyorlar ki mesajımı neden okumadın diye, çünkü oradan bazen göremiyorum. Sizleri şöyle Radyo Karadeniz'in mesaj bölümüne bekliyorum. Hemen şöyle hatırlatalım, 0532 715 06 94. Ne oldu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Evet, şöyle Şükran Hanım ulaştı bizlere. Ayhan Aptekin'den bir şarkı istiyorum. Mümkünse hareketli tercihimdir dedi. Tabii ki de gönderirim. Bu şarkı Musa Bahsüzen'e gelsin. Şu an bizi dinliyor mu abi? Musa abi dinliyor mu Musa Bahsüzen? Aynen aynen. Benden de ona gelsin o zaman. Doğru dedim Mustafa abim. Mustafa Terzioğlu dedi ki bu şarkı şu an Lazca dinlediğimiz şarkı Musa Bahsuzi'ne gelsin dedi. Letta tudende ulun, çiçekana mug olur. 40 küsür dedi. Bu ne diyorsun ablam? Şaka mı yapıyorsun? Ey maşallah, 40 ton mu? Ton mu acaba? 40 tondur illaki. 40 tondur illaki. Ben ha, o toplamakla biter mi? Allah kolaylık versin. Ama bir şey değil mi? Ay sonunda o gelecek para ne güzel olur, değil mi? Bir alkış göndereyim sana, kolaylıklar gelsin o zaman. Şimdi diyorsun ki para tevadi için. Oy oy oy oy.

0: Evet. Az önce yapmıştık. Aya Metin abi ya, kodok hadi ya. Gözünü seveyim ya. Ben sana ya nasıl ya öğrettim ya. Bir daha dinleyelim mi bunu? Çok güzel, çok komikti. Bir ara patladı bu. Ha, bir dinleyelim hadi bakalım.
1: Kodok hadi Metin abi. Lütfen Metin abi. Metin abi bak, yarıda beni kestiriyorsun. Şarkıyı oku dedim, horon oynar demedin.
2: Fark etmez, oldu, horon ne durdu?
1: Metin abi, Metin abi bak, yarıda kestirdim.
2: Tamam hadi devam.
1: Gönül dostlarımız böyle Avrupa'dan beri izliyor.
2: Tamam devam.
1: Ben seni nasıl eğittim Metin abi ya?
2: Tamam hadi devam et.
1: Okuyabilirsin. Oku.
0: Okuyabilirsin. Ben seni ya nasıl eğittim Metin abi ya? Akoduk yedi.
3: İnşallah kör nazarım kör olsun.
0: Hey Serkan Aydın, 41 kere maşallah.

0: Hey şöyle reklamlara giriyoruz, hiçbiri ayrılmayalım.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464-217-9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.

Evet, yayınımız devam ediyor. Saat 20.09.51'i göstermekte. Coşkun Show devam ediyor. Şöyle ona ne kaldı ki? Şöyle WhatsApp mesajı attığımız 0532 Cesaret yapar çok kötü tostlar. Evet, şöyle be, neden okuyamıyorum? Neden şu 0532? Aa, vallahi değmedim. Kek yemem. Kek yemem o. Kek yemem. Hani takıldım diyorlar ya. 0532 715-06-94 nolu mesaj hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yayınımız devam ediyor. Evet, bizlere kimler ulaştı? Canan Hanım yazdı ki Vaditçin dedi. Çay. Yok, Ditçin al. O inan bak, bir ay sonra o para gelecek ya. Bena. Oh, ne saracak ha böyle. Cis varası. Evet, selam, günaydın Coşkun Bey. Hülya Polat'tan Haram Olasın parçayı çalabilir misin? Antep'ten Karadeniz'e ve dinleyicilerinize ve ekibinize selamlar, sevgiler diliyorum. Hayırlı yayınlar. Ali abimiz ulaştı bizlere. Antep'e selamlar olsun, bir alkış gönderelim. Tabii ki de abim, ne demek, hemen bakıyorum listeme. Ali abimize selamlar olsun. Antep'e de kucak dolusu selamlar yolluyoruz. Sakin ol, olur öyle şeyler. Valla inan 2-3 defa tekrarladım, diyemedim yani. 0532 715 06 94. Ha, şimdi tamam. Şimdi tam oldu.

Arada çay içmek gerek. Ay. Sıcak sıcak yandı. Evet, şöyle bölgemizden yayın yapıyoruz. Radyo Karadeniz WhatsApp bölümünden şöyle mesajlarınızı bekliyorum. Saatlerimiz 09.53'ü göstermekte bölgemizde. Şu an hava biraz kapalı, böyle hafiften sice atıyordu. Radyoya gelirken biraz da kapalıydı. Ne saray sevdalı. Evet. Sinan Yılmaz Kahvesinde Ayvalık. Şöyle jenerik müziği yaptık. Ne saray harbiden gerçekten. Evet, şöyle yayınımıza devam ediyoruz. Bizlere şu ana kadar ulaşan herkese kucak dolusu selamlar yolluyoruz.

Elbizlere kimler ulaştı? Günaydın. Yazamasak da her daim dinliyoruz sizi. Yoksa çay bahçesi çekilmez. Hamidiye'den selamlarla. Lazca bir şarkı istiyorum. Mümkünse yazdı ablamız. Ferdana Hanım ulaştı bizlere. Selamlar olsun. Kolaylıklar gelsin ablam çay bahçesinden. Şu an bizleri çay bahçesinde dinleyen herkese selamlar yolluyoruz Radyo Karadeniz'den. Ha böyle kucak dolusu gönderiyorum o zaman. Lazca bir şarkı istedi bizden. O zaman Ayhan Aptekin'den güzel bir Lazca bir şarkı göndereceğim sana. Bir de Ali abimizin isteği var. Hülya Polat'tan halam haram. Haram olasın. Haram attı parçayı göndereceğim. Aha. Bizlere kimler ulaştı? Bir tahmin edin. Hatim abimiz ulaştı. Vallahi bunu yapamazsam olmazdı. Her gün yapıyorum. Hatim abimizin. Hatim Hakkattin Hertel'den. Saat 10'da. Kendisi burada olacak. Unutmuyoruz. Bomba gibi bir yayın sizleri beklemekte. Güzel bir program sizi beklemekte.

Aynen, Recep'im yaptı ya. Vallahi buradan bağırmak istiyorum. Aha. Bu ne oldu ya, programın sonuna doğru? Herhalde uyku mu yorgunluk mu bilmiyorum. Şimdi eşim yatacak ya. Ha, uyku yorgunluk. Akşam sabah yatıyorsun demesin. Evet, bizlere kimler ulaştı hemen şöyle WhatsApp mesaj hattımıza. Hemen bakıyorum. Selamlar. Jale gezmiş ben. Merhabalar. Evlerimizi şenlendirdiniz. Uzun zaman ulaşamadık sizlere. Çok şükür Rize'den yazıyorum. Yazın buradayız. Kışın Zonguldak'ta yaşıyoruz dedi ablamız. Jale Hanım'a bir alkış gönderelim. Evet, uzun zaman oldu. Bir Rize tarafında sanırım bir sıkıntı vardı. Ama teknik ekip halletti o tarafı. Şu an sesimiz ulaştı. Her yere selamlar olsun. Evlerimizi şenlendirdiniz diyor. Ulaşamadık uzun zamandır. Ablamız yazdı. Ama dedi, kışın Zonguldak'ta yaşıyoruz. Bak ne güzel, Zonguldak'ta ama bizleri buraya geldiklerinde dinliyorlar. Ablam orada da dinleyin, Zonguldak'ta da. Radyo Karadeniz'in iOS Android uygulamasını indirebilirsiniz. Canlı canlı da dinleyebilirsiniz oradan. Telefonumuza indiriyoruz.

Evet çok şükür kardeşim. Teşekkür ediyorum. Rabbim iyilerle karşılaştırsın hepimizi yazdı ablamız. Allah razı olsun ablam. Gerçekten öyle. Hepimizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Gerçekten. Güzel mesajın için çok teşekkür ediyoruz ablamıza. Bir alkış gönderiyorum bir daha. Şöyle. Bize ulaşan, güzel mesajlarını atan herkese selamlar yolluyorum buradan. Parmaklarınız dert görmesin diyorum. Coşkun Şov. Saatlerimiz onu göstermekte. Adem Bey de birazdan burada olur. Her tenden Adem Bey yayında olacak. Şöyle bir Ayan Aptekin'den Heko Vortiko. Lazca bir şarkı dinliyoruz. Ondan sonra Ali abimizin Antep'ten bizi dinlemekte. Ali abimiz Hülya Polat'tan Haram Olasın Haram adlı parçayı gönderelim. O zaman ilk önce Alebimizin isteğini gönderelim. Ondan sonra Lazca bir şarkı dinliyoruz. Hiçbir yere ayrılmayalım şöyle.

Ah ulan ah. Göğsüm parçalı. Ali abim, sabah sabah bu ne dertli bir şarkı seçtin böyle.

Et Antep'ten Ali abimiz bizlere ulaştı. Şöyle haram olasın halam attı bir parça istemişti bizden. Hülya Polat'tan güzel bir şarkı gönderdik. Bir de ablamız şöyle Lazca bir şarkı gönderebilir misin dedi. Tabii ki de Ayhan Aptekin'den o zaman Heyko Vortigo gönderiyoruz. Hey Şükran Hanım ulaştı, çok dertli şarkı belli, derdin ne abimiz dedi. Yok yok, derdi yok, arada olsun yazdı o abimiz. Biraz daha dedi, efkarlı olsun Coşkun Bey dedi. Aynen aynen, doğru diyorsun abi. Evet, İknur Hanım ulaştı bizlere. Günaydınlar arkadaşım. Rabia için İsmail Türüt Gönül Yarası şarkısını armağan etmek istiyorum dedi. Hemen bakıyorum listemde varsa göndereceğim bir.

Evet, yayınımız devam ediyor. Saatimiz 10.09'u göstermek. Birazdan Adem Bey Ertel'den programıyla sizlerle olacak. Evet, şöyle İsmail Türüt'ten gönül yarası geliyor bizlere. Kimler ulaştı? Günaydın arkadaşım için Rabia. İsmail Türüt'ten gönül yarası şarkısını çalabilir misin? Armağan etmek istiyorum yazdı İlk Nur Hanım. O zaman gelsin bir dinleyelim şöyle. İstiklerimize devam ediyoruz.

Evet değerli dinleyenlerim. Şöyle bana bugün mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık, kolunuza sağlık. Bir de iyi günler diliyorum. Evet, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şöyle bir 15 dakika daha uzattık. Birazdan Adem Bey, Hertel'den Adem Bey yayında olacak, unutmayalım. Yarın aynı enerji, aynı tempoyla burada olacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle.

çıkıyor.

0: Dikkat et, dikkat. Burası Radyo Karadeniz. Karadeniz müziğinin en renklisi, en görkemlisi ve en güzeli, en enerjiyi burada. Tabii ki de nerede? Tabii ki de Radyo Karadeniz'de. 87.5, 90.6'dan sesimizi duyan kimler varsa herkese günaydınlar, tünaydınlar, merhabalar. Nasılsınız bakayım? Şöyle bir günlük mü, iki günlük mü yine ayrılığımız oldu? Affola diyelim ama. Hani karabatak gibi olduk, tamam, ona alıştık. Onu tamam artık şey yaptık yani, tescillendi. İstiyoruz ki buradayız, burada olduğumuzu zaten duyuyorsunuz. Duymayanlara da duyanlar haber versin. Hani şey derler ya, duyanlar duymayanlara haber versin. Başladık. Geliyor, geliyor. Evet evet, Allah gelene bak.
1: Allah Allah Allah. Ne oldu? Dedim mi ya, yandı?
2: Gelene bak. Al bunu.
0: Hanım, burası Radyo Karadeniz. Sevgili Coşkun'dan mikrofonu devraldım. Şükürler olsun, gönderdim. Her daim benim yayın saatine sarkıyor ama çıkarken de yapmış olduğu güzel tatlı sözler, dilinin sürtmesiyle, dilinin takılmasıyla, bazen abilere abla demesiyle, sohbetiyle, muhabbetiyle kendini affettiriyor. Şaka bir yana, güzel yayınından ötürü kendisine teşekkürlerimizi de iletmiş olalım sevgili Coşkun. Coşkun Uçkan, hani namı der Coşkun Show. Uğurladık, gönderdik ve bizler mikrofonların başına geçtik. Tabii burada bir tanesini konuşuyoruz ama birkaç tane mikrofon da var. Stüdyoyu merak ederler, her daim şey derler. Ya stüdyoda neler var, ne oluyor burada? Stüdyoya baktığımızda şöyle şu anda 1, 2, 3 tane ekran. Önümüzde bir kokpit, düğmeleri çok. İşte klavyesi, mouse'u, telefonu. Sağa doğru baktığımızda işte verici cihazlarımız, linklerimiz, hirbitimiz, bölücümüz arkamızda. Bu ne yapıyor? Stüdyoyu mu anlatıyor? Evet, çok merak eden var gerçekten. Hatta bir dinleyicim demişti ki, yayın açar mısın stüdyodan? Valla Coşkun genellikle bunu iyi yapıyor ama ben yapamıyorum. Bana bu izlenecek bir şey değil, sadece dinlenecek bir şey. İzlenecek bir şey değil, dinlemek yeterli. Yapmacık hiçbir şey yok, hepsi doğal. Bu arada sevgili Mustafa Musaoğlu'na, Mustafa dayıya selam gönderelim. Kocaman bir alkış. Hani bir insanı görünce kan bağı olmadan gönülden seversin ya, İşte tam da bu. Mustafa Musaoğlu, selamlar göndermiş olalım. Hareketli başladık, hareketli devam edelim. Dışarıdan muazzam, muhteşem, şahane, güzel bir hava var demek isterdim. Ama bu söz çay toplayanlar için çok güzel. Çay toplamayanlar için çok kötü. Niye çok kasvetli bir hava var? Ama serin, güzel bir hava dışarıda. Şöyle çize kendini gösteriyor, yağmurdu, çamurdu. Karadeniz'in olmazsa olmazlarından, değil mi? Bereket, değil mi? Efendim, üçüncü sürgün, son sürgün sahil kısmına toplanmakta. Şöyle köylere de yavaş yavaş geliyor. O bereketli olsun. Efendim, ben programcınız Adem. Programın da Hertel'den. Biz başladık, buradayız. Bir selamı esirgemezseniz 0532 715 0694 olduğumuzu hatırlatmış olalım. Bu arada sevgili Refik Bey'e de selam gönderelim İstanbul'a. Dün akşam güzel bir sohbetimiz oldu. Sohbetten ötürü istiyoruz ki Ritimya'dan güzel bir çalışma gönderelim, armağan edelim. Hadi bakalım, başlayalım.

Saatlerimizi 10.32 yaptık. Bu arada dışarıda güzel çize yağmurlu kasvetli hava var dedik. Hava var diye söyledik ama söyler söylemez dışarıda güneş kendini göstermiş, parçalı bulutlu. Valla bir fotoğraf paylaştı Sezgin. Fotoğraf atar atmaz dedim bir camdan bakayım, hayırdır? Bu arkadaş nerede yaşıyor? Dışarıda gerçekten şöyle parçalı bulutlu, güneş kendini gösterdi, etraf ıslanmış. Ama 5 dakika sonrasına garantimiz yok değil mi? Abi bu taraf güneşli demiş. Sezgin'im hoş geldin. Hoş geldin, sana da selam. Günaydın abim, bir varsın bir yoksun. Yayında harbiden doğru söylemişsin, karabatak demiş. Senden ayağın altındakinden hareketli bir çalışma istiyormuş. Tamam, birazdan sırayı alacağız. Selamünaleyküm kardeşim, hayırlı yayınlar. Eleman lazım mı acaba demiş. Bizde de 4 tane lojistik levye var. Yerleri silerim çay. Yok yok. Sağ ol. Ama senin iş çok güzel. Bak yine operatörler geldi, bak bak bak. Operatörler yayındayken sözü verir ama yayın sonrasında hepsi kaybolur. Operatörlerimiz. Vallahi en son bir tanesine diyeceğim ki gördüğüm yerde in aşağıya oynayacağım diyeceğim. Hadi bizim stüdyodaki şu kokpite baktığında belki bir operatörün önündeki kokpitten daha böyle eğlenceli, ışıklı, cafcaflı, potlar kaldır indir, ses sağa soldan geliyor. Düğmelere basıyorsun hani bunları yaptıktan sonra ama yani ne bileyim. Bir gün bir tanesine diyeceğim ki gel. Çok merak ediyorum ya. Çok güzel oynuyorlar. Küçükken çok oynamışımdır küçük kum kepçeleriyle de. Büyükleriyle hiç oynayamadım. Hani küçüklere iyi de büyüklerine bakamadım. Herkese günaydın. Ardışan, Rize, Artvin, Trabzon. Var mı sesimizi duyan? Şöyle bir toplanalım mı? Abi ayıp ettin, gel, sorun yok, gel, her zaman beklerim demiş. Arkadaşlar hemen konumu alın. Sinan Kamburoğlu, hemen konumu alın, yeri alın, yayın sonrasında kepçe kullanmaya gideceğiz. Sinan Bey kolay gelsin diyorum. Aleyküm selam abi, hoş buldum, hayırlı yayınlar. Teşekkürler. Trabzon burada mı? Trabzon 90.6. Sesimizi duyan var mı? Rize Merkez. Hadi birazcık daha hareketlenelim, şöyle bir yoklamaya başlatalım. Günaydın, hayırlı yayınlar. Köln'den Şefik ben demiş. Bu arada Şefik Bey Köln nereye bağlıydı, orayı unuttum. Neresiydi? Avrupa'da bir yerdi de, evet. Köln'den. Bu arada görüşmeler devam ediyor. Bakalım. Tam da doğum günümde. Tam da Ekim ayının 18'inde. Radyo Karadeniz ailesi olarak Avusturya'dan, oradan canlı yayınımız olabilir. Oradaki Rizelilerin etkinliklerini canlı canlı sizlere dinletebileceğiz. Görselde olabilir, ona net değilim ama yayınımız orada olacak. Görüşmeler devam ediyor. İmza atıldığı an duyuracağım. Hani Avrupa bekle beni. Yine ben geliyorum mu desem?

10.38 yaptık saatleri. Devam ediyoruz. Bu arada sevgili Şefik Bey, sanırım birazcık yanlış anlaşıldı. Affola diyelim. Hanım, birazcık böyle yurt dışındaki il ve ilçeleri, merkezlerini bazen karıştırır oluyorum. Köln, onda hemfikiriz, buldum ama tam nereye bağlıydı diye yayın esnasında yazıp Google amcaya soramadığım için Almanya'ya bağlamış. Tamam, sorduk ama unutuverdim, bu yüzden size sordum. Şefik Bey sanırım kızmış. Adem Bey, dalga geçme benimle lütfen demiş. Köln'den. Estağfurullah, ne demek? Sadece şakalaşırız. Burada birilerini kırmak, birilerini dalga geçmek ya da birilerini üzmek haddimizi değil. Bir nebze de olsun gülmek, gülümsetmek. Barıştık mı? Hadi bakalım, Rize Merkez'den bir selam bekliyorum. Rize Merkez, Trabzon ilçeleri, Of, Arıklı, Sürmene, Akçabat, Yomra, Çarşıbaşı ya da yaylalardan, ya da Rize Merkez, İyidere, İkizdere, Kalkandere, Çeyri, Pazar, Çamlıhemşin, Fındıklı, Arhavi, Hopa, kimler bizleri dinliyor ya da yurt içinden, yurt dışından kimler bizlerle birlikte? Hayırlı yayınlar. Son sürgün çayı topluyoruz. Mevlam bu seneyi bitirip seneyekine de ulaşmayı nasip eylesin. Tulum horon olunca bir başka güzel oluyor. Hayırlı yayınlar demiş. Bu arada Fransa'ya da bir selam gönderelim. Değil mi? Bonjour madame. Bonjour monsieur. Onlara da bir selam. Fransa. Toulouse. Montauban. Kamsas, selam gönderelim oralara da. Sevgili Abel bizlerle birlikte. Abel bizlere kulak vermekte. Söylediğimi pek anlamaz ama. Bak Şefik Bey, ben Almanya Köln'deyim ama aslen de Beşikdüzülüyüm demiş. Tamam. Trabzon'a da abi seni iki yere kaydetti. Günaydın Adem Bey. Günün konusu sence insan doğuştan iyi midir yoksa kötü müdür? Doğuştan hiçbiri olur. İyisi kötüsü çıkmaz. Doğuştan safı tertemiz olur. Etraftakiler ona ne işlerse o gelir. O olmaz. Onu es geçelim. Değil mi?

0: Tulumda çalarım, çizeli havalarda balık da tutarım. Dağlar taşlar kardeşim, yollar yoldaşım. Efuli'yi çalar mısın demiş. Sanırım Volkan Konak'tan Efuli'nin parçası istenmiş. Yanlış anlamadıysam tamam, onu da sıraya aldık. Birazdan göndereceğim. Resul Dindar'dan Gezme Sevdiğim. Çalar mısınız? Hayırlı yayınlar demiş. Tamam. Rize Merkez, İslam Paşa. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Ben de Mehmet Erdem'den Bir Elmanın Yarısı parçasını istiyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Hava Hanım aramıza katılmış. Günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Ardışan'dan Hava ben sizden. Suat Sarı İbrahim'den Boş Verdim Kavuşmayı şarkısını istiyorum. Rica ediyorum, bu şarkı size ve sizi dinlemekte olan herkese gelsin. Şimdiden teşekkürler, hayırlı yayınlar demiş. Günaydın demiş. Teşekkürler kim? Cemile Hanım gelmiş. Efendim hoş geldiniz. Güzel bir çiftimiz daha aramızda. Günaydın Adem abicim, hayırlı yayınlar. Nasılsın demiş. Sesimi nasıl duyuyorsun? Sesim nasıl geliyorsa tam da aynen öyleyim. Cemile ben demiş. Engin Altekin'den hareketli şarkı çalar mısın? Dinleyen herkese gelsin. Teşekkür ediyorum demiş. O arada nereden dinliyordu Cemile? Şöyle Gölcük'te miydi? Sakarya'da mıydı? Gurbetçilerimizden biri bunlardan. Bakalım kimler sesimizi duyuyor? Hani neredesiniz? Güzel bir Uğur Işılak yorumuna kulak vereceğiz. Gülmek bizim de hakkımız diyeceğim. Allah! Çok güzel sözleri var, dinleyin. Gülmek bizim de hakkımız.
1: Gönlün şen olması için İlle zenginlik mi gerek? Sermaye dediğin nedir?
0: Bak ne söylüyor, sermaye dediğin nedir ki?
1: Bir tebessüm, bir
0: tebessüm, bir gülümseme yeter, illa para değil.
1: Derdin bahanesi varsa gülmek için de sebep çok. İki günlük mevzu için
0: bilenler varsa eşlik etsin. Hep birlikte.
1: Kalmaya gerek yok. Gülmek bizim de hakkımız.
0: Her insanın hakkı. Gülmek bazen hayat şartları güldürmüyorsa da acısıyla tatlısıyla güleceğiz. Gülmeye çalışalım. Kaslar gevşesin.
1: Biz miyiz pek? Gülmek bizim de hakkımız.

0: Gülmek bizim de hakkımız.
1: Gülmek bizim de hakkımız. Gülmek de ölek mi? Şimdi hemen yorumlar geldi. Abi gülecek hal mi kaldı? Gülecek taket mi kaldı? Gülecek durum mu kaldı? Vesaire diye. Parçayı dinleyelim. Sona doğru sohbet konu bu olacak. Gülmek için sebebimiz var mı? Gülmek için, gülümsetmek için küçük sebepler neler var? Bunları bekliyorum. Hadi bakalım. 0532 715 06 94. Gülmek için sebebiniz var mı? Ya da en son ne zaman güldünüz?

0: Hayatı kıskanıyorsak suçlu biz miyiz, Felek mi? Şimdi parçayı baştan sona dinledik hemen. Parçayı duyar duymaz ve gülmek için söylediğimizde çokça yorum geldi. Olur mu, gülecek hal mi kaldı? Bak mazota ne oldu? Bak alım gücü ne oldu? Bak çaylar kartlaştı, toplayamıyorum. Okullar başladı, çocuklara yetişemiyorum.
1: Gülmek bizim de hak.
0: Binada inşaat zor, ustaları bulamıyorum. Çalışamıyorum, edemiyorum, gidemiyorum. Gülecek hal kalmadı demiş. Şimdi bunlar bir taraftan bakışımız. Hadi bugün günün konusu gülmek, gülümsemek ya da en son ne zaman güldük? Şimdi her zaman bir taraftan bakmayalım. Şimdi hani az önce ne demiştik? Gülecek hal mi kaldı? İnşaatım bitmiyor. Hadi. Şimdi inşaatım bitmiyor diyen bir inşaat mühendisi ya da inşaat firması. Peki o hale geldiğinde bitirdiğin ya da o hale gelmeden o inşaat girişimi için yaptın. Yani hani ne derler? O parayı topladın, inşaata gittin. Ama yapmaya çalışıyorsun, oldu olmadı. Ama diğer yönünden baksana. En azından yapmaya çalışıyorsun. Arka tarafa bir bak. Eşin, dostun, çocukların, bütün her şey yerinde. İnşaat ilerlemiyor ya. Tamam, inşaatta bir süre duracak. Ama arka plana baktığında evim, çoluğum, çocuğum, herkesin sağlığı, sıhhati yerinde, bir sıkıntı yok. O zaman sadece inşaattan ötürü bütün hepsini silme. Diğer taraftan da gül yani. Değil mi? Gülmeyi unuttuk, nasıl bir şey demiş. Kim? Bakalım.
1: Gülmek bizim
0: Ali Bey. Ali Bey, evli miyiz? Şey yapalım hadi, bir dakika. Ali Bey, müsaitseniz yayını alacağım sizi. Uygunsa. Evet ya da hayır deyin, bana yeterli. Arkadaşlar bağlayacak hemen.
1: Gülmek bizim de hakkımız. Gülmeyek de biz ölek mi?
0: Şöyle bakalım. En son 5 gün önce güldüm. Ne zaman mutlu olurum? Yüce Mevlam hayırlısıyla kucağıma bir evlat nasip ettiğinde demiş. Bak hadi. Az önce gülecek hal mi kaldı diyen bir dinleyicim sonrasında da açıklamasını yapmış. En güzel mutluluk, en güzel gülme şeyi, bak ne mi? Mevlam yakın bir zamanda çocuk sahibi yapacak. İşte ben de bu sebeplerden dolayı diyorum. Hemen Ali Bey'i yayına alalım. Bir dakika.

0: bir kader yazmış. Her canlının bir rolü var. Düşünürsek bu kıssadan.
1: Sanırım hattımız aktif halde, hemen bakalım böyle. Şunları da basıyoruz. Bu da buradan. Ali Bey merhaba.
2: Merhaba.
1: Sesimi alabiliyor musunuz?
2: Evet, alıyorum.
1: Tamam, birazcık daha yüksek sesle konuşursak daha mutlu olacağız. Ali Bey nereden ulaşıyor bizlere?
2: Antep.
1: Antep. Antep'te meslek nedir? Ne işle uğraşıyoruz?
2: Ben memurum.
1: Memurluk yapıyorsunuz. Peki. Sizi yayına almamızın sebebi gülmeyi unuttuk nasıl bir şey dediniz. Evli miyiz?
2: Evet.
1: Çocuk var mı?
2: Evet.
1: Tamam, hepsi var. Peki. Evet. Memur oldunuz. Bir gelir kaynağınız var. Evde bir çocuklarınız var. Bütün her şey var. Gülmek için bunlar, bir küçük de olsun gülmek için gerekli değil mi? Yetmedi mi? Yetmez mi ya da?
2: Vallahi bugüne kadar gülmedik. Evim yok, arabam yok. 25 yıldır çalışıyorum.
1: 25 yıldır. Ev, araba yok ama
2: evet.
1: Yüzümüzdeki gülümseme kaslarını açmak için sağlığı saati yerinde çocuklarımız var. Bu yönden bakaraktan gülümseyemez miyiz?
2: Vallahi biraz zor gibi. Yani gülmeyi unuttuk.
1: Bir dakika. Evde çocuklara bir yaramazlık mı yaptırıyor? Hep kızıyor musunuz?
2: Yok, zaten iş yoğunluğu o bu. Yani gülmeyi bile zaman yok.
1: Peki siz şimdi tartışıyoruz. Şey yapmıyoruz, bilginiz olsun. Evet. Sonrasında kızdık, tartıştık, tamamen ayrıldık demeyelim de. İşiniz var, iş yoğunluğundan ötürü. Çocuklar var, evi alamadınız ama iş yoğun. Ama aile var. Çoluk çocuk her şey yerinde, işiniz var. Siz gülemiyorum dediğiniz müddetçe ya dışarıdaki iş bulamayanlar, meslek sahibi olmayanlar bunlar...
2: İşte ben onu vurgulamak istiyorum. Zaten tüm insanlar gülemiyor.
1: Tüm insanlar...
2: Evet, yapmadık yani, bir gülüş var.
1: Şöyle yapalım. Hepimiz, tüm insanlar gülemiyoruz. İşte evet. Ali Bey orada kazanamıyor, ev almak istiyor. Ev aldıktan sonra bir Mercedes araba almak istiyor. Ya da bir dört teker almak istiyor ya da bir şey. Biz bunlar da değil. Küçük şeylerle mutlu olmayı bıraktık, biliyor musunuz?
2: İşte ben onu demek istiyorum. Yani bu araba, ev falan sorun değil. Yani işten bir gülüş yok.
1: Ha, işten yani bir gülüş yok.
2: Samimi bir gülüş yok.
1: Ama şuna inanıyor musun? Hani az önce ben sana örnek verdim ya. Çocuğunu gördüğünde çocuğunun mutlu, güzel hareketleri seni mutlu etse, gülümsese, eşinin ya da iş yerlerinde küçük iş arkadaşlarının sana yaptığı şakalar mutlu etse, bu işleri de güler yüzlülükle tamamlamış olsan bence aşarız ya, gülmeye alışırız diye düşünüyorum.
2: Ya işte o hissiyat, o yok. Yani hissiyat göremiyorum.
1: Bir türlü güldüremedik. Yok ama güldürdük, bir küçük de olsa gülümsettik. Ne armağan edelim size?
2: Efendim?
1: Ne armağan ederim size? Canlı yayındayız bu arada.
2: Vallahi Volkan Konak, tam bir güzel parça olsun.
1: Volkan yani, Konak. Efulin parçası istenmişti.
2: Yok, şey var. Ömrüm.
1: Ömrüm. Efulin parçası bir dinleyicimizin isteğiydi. Onu ikinize de armağan edeyim mi? Kırmazsan.
2: Olur, teşekkür ederim.
1: Tamam, kimlere armağan ediyorsun?
2: Dinleyicilere ve Karadeniz'de.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Karadeniz hastasıyım.
1: Karadeniz hastası. Mevlam nasip eylesin bir gün buralara gelirsiniz.
2: Ben geldim, kaldım. Peki. Ya. Çok kaldım.
1: Oo, güzel o zaman.
2: Orayı bilirim ben de. Trabzon, o tarafları falan bilirim. Ama işte bir sizin o taraflara gelmedi.
1: Tamam.
2: Hizmet olsa gelin.
1: Gaziantep'teydik sanırım.
2: Evet, Coşkun Bey'le de samimiyiz.
1: Ne güzel. Görüşürüz. Kolaylıklar diliyorum sizlere. Gaziantep'e selam diyorum.
2: Ben de teşekkür ederim ama ben şunu vurgulamak istiyorum. Yani tüm insanların bir nebze de olsun bu gülmeyi aşmaları lazım. Yani öyle düşünüyorum ama şimdi, işte maalesef.
1: Ali Bey, işte bugünkü konuyu da bu yüzden ele aldık. Şimdi evet, hepimiz büyük hevesler, büyük isteklere baktığımızda yapamıyoruz, edemiyoruz diye suratlarımız zaten kasıldı. Ya evet, sabah işe giderken iş ne kadar yoğun olursa olsun, yolda karşılaştığın, tanımadığın ya da bir çöpçü ya da bir temizlikçi, ona bile günaydın deyip tatlı bir gülümseme ya, yüzümüzdeki kasları ya gevşetir diye düşünüyorum.
2: Anlıyorum ama işte o şey yok, hissiyat yok.
1: Biz oradan başlayalım da diğer hissiyatı çekeriz, ederiz.
2: Evet, inşallah olur.
1: Uğurluyorum sizleri. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
2: Oldu, ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun.
2: Yayınlar.
1: Hayırlı günler. Canlının bir rolü var. Değil mi? Şimdi bana katılanlar bir el kaldırsın ya da katılmayanlar, Adem sen dediğin o eskidendi. Köyde yaşlı amcalar, teyzeler bir araya gelir. Herkes birbirinin hal hatırını sorar. İşin gücün var mı? Bir şey lazım mı diye çok sorardı. Şimdi o da kalmadı deyip de surat asanlar var. Bilmiyorum yani. İnsan olmayı. Ne diyorsunuz? Gülmek için sebebimiz var mı? Çok az sebebimiz var ama o küçük sebepleri bulabiliyor muyuz? Tamam. Hadi bakalım. Volkan Konak, Efulim göndereceğiz. İstek çalışmaydı. Şefik Bey'in isteğiydi. Onu sıraya aldık. Gönderip armağan edeceğiz. Sonrasında da Engin Alptekin ne saraya diyecek? Şimdi şöyle bakalım dinleyicimiz. Cemile Hanım'ın isteğiydi. Ardından buradayız. Gülmek için sebebiniz yazıp gönderin. Ya da canlı yayında sohbet edelim. Hadi bakalım.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Türk Gıda Kotex'i et hazırlanmış et karışımları ve et ürünleri tebliği resmi gazetede yayımlandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tebliğe ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Gıda Kotex'i ile güvenilir gıda için kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz. Tebliğ doğrultusunda et ürünlerinde yeni standartlar belirledik. Ürün ağırlığını artırmak için etin içine soya ve nişasta katılması gibi uygulamalara son veriyoruz dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Destansı Öfke Operasyonu'na ilişkin ABD Kongresi'ne sunulan rapordan bir sayfa paylaşarak yüzlerce ABD askeri üssü vuruldu, düzinelerce uçak yanıp kül oldu dedi. Spor. Trabzonspor Teknik Direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüp Spor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzey doğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber.
3: Adem'le Hertel'den devam ediyor.
2: Radyo Karadeniz WhatsApp iletişim numaramız 0532 715 0694.

0: Haydi devam ediyoruz. 11 saatler. Yine denk getirdik değil mi? Biri bizi mi düşünüyor? Biri bizi mi anıyor? Günaydın demiş Mercan Hanım. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biraz geç kaldınız ama buyurun, ön saftan bir boş yerimiz var, alalım sizleri de. Selamlar, günaydın, hayırlı yayınlar. Kolay gelsin demiş. Günün konusu ne? Gülmek için sebebimiz var mı? Gülmek için küçük ya da büyük sebebimiz var mı? Cevapları gönderi durun. Şöyle bir 30 saniyelik bir reklam arasına gidelim. Reklamların sonrasında sohbet muhabbet devam edecek.
1: Reklam. Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili, Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.
0: Efendim, günün konusu gülmek için küçük de olsa büyük de olsa sebebimiz var mı? Günün konusu bu. Cevapları gönderi durun. 0532 715 06 94 ya da canlı yayına katılmak için 0464 alan koduyla 214 26 76 214 26 76'yı ararsanız arkadaşlar karşılayacaktır ya da ben cevap vereceğim, direkt yayına alacağız sizleri. Gülmek için sebebimiz var mı demiş. Bakalım bakalım. Sevgili Ali Bey demiş ki, Adem Bey hayırlı yayınlar diliyorum. Bu millet ancak çay parası yatınca güler. Onun dışında gülecek hal kalmadı demiş. Bak, gülmek için bir sebep daha. Karadenizlilerin, Rizelilerin, Rize Alp'in, Trabzon'un gülmek için küçük de olsa sebebi çay parası yatınca. Genellikle basın mensuplarının çay parası bugün hesaba yatıyor, yarın çekebilirsiniz diye yazdığımızda o zaman gülmek için bir sebep değil mi? Bir dinleyicim çok güzel bir yorum yaptı. Şefik Bey. Türkiye'de insanlar çok yukarıda yaşamak istiyor. Gülmek için en iyi sebep sağlıklı olmak, yeterli değil mi demiş? Bence de. Gülen insanla mutlu olunur. Somurtan insanı kim ne yapsın? Allah aşkına Adem Bey demiş.

Bak kepçeci operatörlerimizden biri. Millet gülmek için her şeyi yapıyor. Ben de mutlu olmak için kepçeyle define arıyorum demiş. Şimdi size birkaç tane örnek vereceğim. Gülmek için sabah uyanınca çocuğunuz var ise, çocuğumun gelip sarılması ve günaydın demesi, gülmek ve gülümsemek ya da mutlu olmak için bir sebep değil mi? Ya da iş yerinde oturuyorsunuz ya da bir yerdesiniz, çayınızı içerken yandan bir müzik çalıyor. Çayını içerken yandan çalan sevdiğin bir müzik radyoda çalınca mutlu olmaz mısınız? Buna da eşlik etmez misiniz?

Bir dinleyicim demiş ki çok sebeplerimiz var. Ne kadar da sıkıntılı olsak da gülmek için sebebimiz var. Amaç onu bulmak, bulabilmek demiş. Değil mi? Tebrikler.

Şimdi bir dinleyicimiz demiş ki, bir insan nasıl mutlu olur Adem Bey demiş, size soralım demiş. Şimdi bir insan nasıl mutlu olur? Sevdiği insanlarla vakit geçirerek, ailesiyle, arkadaşlarıyla güzel bir sohbet etmek. Bununla da mutlu olabilirsin, değil mi? Ya da kendini değerli hissederek birinin halini hatırını sorma ve sevdiğini bilmek. Ya da evde anne baba diye sizi bekleyen çoluk çocuğunuz. Ya da düşünün, rahmet ve rahmana ermiş anne babaları, Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ama anneniz babanız da evde sağsa, bunun için de mutlu olabilirsiniz. Değil mi? Bence de. Peki sizin en güzel güldüğünü düşündüğünüz birini anlatır mısınız demiş. Vallahi en güzel düşündüğüm. Nasıl güler, neden güler? Şimdi şöyle bir hesap yapayım. Benim en küçük kızım ellerinizden öper. Bir şey istediğinde sürekli böyle iğneler sürekli işler. Şunu yapalım, baba bunu yapalım, baba şunu edelim. Ve ona, onun istediği küçük bir şey. Belki hani biz ebeveynler sağlığı, gelişimi ya da herhangi bir şey için olsun olmasın değerlendiririz, ama eğer ki mutlu olacağını düşündüğümüz şey varsa yaparız. O anda mutluluktan yerinde duramaması beni en çok mutlu eden şey. Hani bebek, çocuk, tatlı şeyler değil mi? Bence bu. Ya da sevdiğimiz insanların mutlu olması. Sizin yaptığınız küçük eğlencelerle, gülümsemelerle ya da herhangi bir şeyle mutlu olması diye düşünüyorum. Adem Bey günaydın, hayırlı yayınlar. Biz anca aydan aya gülüyoruz demiş. Bak, gülmek için bir sebep var. Aydan aya da olsa. Hadi biz her gün gülün demiyoruz. Her gün gülebilirsin demiyoruz. İnsanoğlu her zaman aynı modda olmaz ama. Aydan aya da gülen var. Kimdi bu? Şöyle bir bakalım. Cengiz Bey miydi? Evet, evet, tamam, Cengiz Bey. Yanıyor canım, cennetten kovulan. Abicim hayırlı yayınlar. Günün konusu var mı demiş. Günün konusu. En son ne için güldün? Ya da gülmek için sebebimiz var mı? Gülmek için sebebimiz var mı? Göndere durun. Güzel bir Özcan Deniz yorumu. Sevdanın rengi desin. Ardından Niyazi Koyuncu haydi diyecek. Sonrasında buradayız.

0: Radyo Karadeniz.
1: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Saatlerimizi kaç yaptık? 11.29 30'a geliyor artık. 11.30 son 20 dakikan 25 dakikan da içerisine girdik. Gülmek için sebebimiz, gülmek için sebeplerimiz var mı? Küçük de olsa, büyük de olsa. Hani yüzümüz asılmaya çok alıştı. Yüzümüz somurtulmaya çok alıştı. İstiyoruz ki hani gülümsemeye de alıştıralım, değil mi? Çünkü gülmek vücuda iyi geliyor, size iyi gelir. Karşınızdakine enerji verir. Her insanın bir derdi, bir sıkıntısı olur. Vardır ama gülmek de bence 10 numaradır diye düşünüyorum. Gülmek için de bir sebep buluruz, değil mi? Sevgili Alper demiş ki çok yapabiliyorum gülmeyi. Ne demiş? Çok yapabiliyorum ama gülemiyorum demiş. Anlamadım. Çözemedim sevgili Alper. Ali Bey mesajında ekleme yapmış. Dedi ki elbette ki sağlık önemli ama akşama eve ne ekmek götürebileceğim derdi olan adam nasıl gülsün demiş. Bir örnek vereyim mi? En azından evde bekleyen birileri var. O birileri var olduğu için mutlu olup gülebilirsin. Hadi nasıl götüreceğim? Üç değil de bir ekmek götür. Yani biz derecesini ölçmüyoruz Ali Bey. En azından var. Hani siz bir işte çalışıyorsunuz. Ya işiniz olmasa ama en azından eşiniz, çocuğunuz bunlar var. Anneniz ya da babanız. Ya da gülmek için bir sebep bulmak istediğimizde vardır ya. Merhaba, hayırlı günler demiş. Dursun Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Size de hayırlı günler. Bu devirde gülmek için biraz ekonomik rahatlığa kavuşmamız gerekiyor demiş. Tamam. O yani gülme dozajının fazlası ama küçük de olsa gülelim diye düşünüyorum.

Hani bir insanın mutluluğu gülmesi için hani geçmişte gülerek şaka yaparak güzel şeyleri hatırlama, başkalarına yardım edip birinin yüzünü güldürme gibi. Buna benzer şeylerle bir küçük de olsa mutlu olabilirsiniz. Ya da müdür beyin size böyle hani günaydın, bugün çok şıksın, çok güzelsin demesi sizi mutlu eder, gülümsetir değil mi?

Var mı böyle Trabzon'dan, Of'tan, Araklı'dan, Sürmene'den? Bu ara Trabzon'a şey yaptık. Trabzon'a çok taktım da Trabzon yayınımızı bizim ekip arkadaşı, hatta dış ortamdan da destek aldık. Trabzon yayınımız şu anda aktif halde. 90.6. 90.6. Her şey bitti. Frekansından dinleyebilirsiniz. Hatta bizim bir arkadaş orada bize kızı verdi ya. Bu ne oldu? Olmuyor mu? Bitmiyor mu? Dedik ki bir 5 dakika daha şey yaptı. Ya gelmiyorsanız ben gidiyorum. Dedik buyurun. İnat etti, yolda yürüdü ya. Kocaman dağdan aşağıya indi ya. Bazen öyle işte, bak biz orada da güldük. Hani o arkadaşımız kızdı ama biz orada da gülüverdik. Gülmek iyi. Devam ediyoruz. Demet Akalın Affedersin diyecek. Sonrasında Kurtuluş Kuş Topla Git. Sonrasında buradayız.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Saatlerimizi 11.48 yaptık ve yavaş yavaş programın da sonuna geldik. Gülmek için çok sebeplerimiz var. Hani yapmış olduğumuz bir işin olmaması, bazı işlerin ters gitmesi illa bir yere odaklanarak değil. Dönüp bir diğer tarafa bakalım. Elimizde var olanlardan neylerle mutlu oluyoruz? Elimizde var olan şeylere bakalım. Hani düşünün, aracınız var, bir iş alamıyorsunuz. Ama o aracınızın olmasına mutlu olun. Gülümseyin. Çünkü başka iş yapabilirsiniz. Bak, bir dinleyicim demiş ki, gülmek için o kadar sebep var ki aslında. Küçük şeylerden mutlu olmayı bıraktığımız için gülmeyi unuttu insanoğlu demiş. Oysa sağlıkla içilen bir bardak çay bile bir sebeptir. Bazen de aslında gülüşün kendisi bir sebeptir demiş. Doğru. Bak, 10 numara söylemiş. Bir dinleyicimiz demiş ki, Türkiye'de insanlar çok yukarıda yaşamak istiyor gülmek için. En iyi sebep sağlıklı olmak, yeterli değil mi demiş. Ve peşinde de ekleme yapmış. Fazla demagoji yapmayın. Biraz şükredin. Her yerde savaş var. Huzurlu olduğumuz için bizler de gülümseyebiliriz demiş. Evet. Güzel bir Cengiz Kurtoğlu yorumuna kulak vereceğiz. İstek çalışmaydı. Gönderelim, sonrasında vedamızı yapacağız.

0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz.
0: Biz radyoculuğun standartlarını değiştirdik. Dinlemeye devam.
1: Burası Radyo Karadeniz.

Ve saatlerimiz 11.56. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir küçük de olsa gülümsetebildiysek ya da gülümsemek için ya da gülmek için şöyle birazcık düşündürebildiysek ne mutlu bizlere diyelim. Efendim burası Radyo Karadeniz. Ardışan Merkez Stüdyomuzdan sizlere sesleniyoruz. 87.5 ve 90.6 frekanslarından ve tabii ki de radyokaradeniz.com resmi web sitemizden ve iOS ve Android cep telefonu uygulamalarından da bizlere kulak verebileceğinizi hatırlatmış olalım. Nasipse yarın haftanın son gününde huzurlarınızda olmak temennisiyle yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi eksik olmasın. Bu arada yarın haftanın son günü değil, perşembe gününde tekrardan huzurlarınızda olmak temennisiyle. Kalın sağlıcakla. Her yeni gün bir öncekinden daha güzel olsun. Hadi bana eyvallah.

0: dinle. Malaike gibi yarın sevdası. Bunlar senin için.
1: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
2: Kesintisiz en iyi müzik.
3: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Jora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
2: Jora Tatil Köyü.
1: Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam. Burası Radyo Karadeniz.

0: Daha güncel. Daha güncel. Daha çok müzik.
1: Daha samimi. Herkes burada olacak.
0: Daha romantik.
1: Daha romantik.
2: Daha güçlü.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağlay yüreğim ağlay, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.
1: Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğümü, onlar bir yudum nefesle.
0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli İstihbarat Teşkilatı Koordinesi'nde Siber Güvenlik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ortak çalışmasıyla sendikalara yazılım hizmeti sağlayan Ankara merkezli AYDO yazılımı operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket sahibi ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında delillerin karartılması ve soruşturma sürecine müdahale edildiği gerekçesiyle düzenlenen 6. dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Böylece Gülistan Doku cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 38'e çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ-PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Moldova tarafından uyuşturucu madde ticareti suçu kapsamında kırmızı bültenli uluslararası seviyede aranan şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımına yönelik yıllık emisyon azaltım hedefiyle ilgili 2026 yılı için litre başına düşen asgari karbondioksit emisyon miktarını 13 gram olarak belirledik. Böylece litre başına emisyonlarda %0,5 oranında azaltım hedefliyoruz. 2030 yılı hedefimiz ise sürdürülebilir havacılık yakıtıyla karbondioksit emisyonunu %5 oranında azaltmaktır, dedi. Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam.

sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, hakim ve Cumhuriyet Savcılarının atamalarında yeni bir sisteme geçtiklerini açıkladı. Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulumuzun bugün aldığı kararla atamalarda hizmet puanı ve puan sıralaması temel ölçüt olacak. Terfi ve teftiş sonuçlarıyla liyakat ve mesleğe uygunluk göstergeleri puanlamaya yansıtılacak. Doğu-Batı ayrımı kalkacak, nesnel ve ölçülebilir kriterler ön plana çıkacak dedi. Türkiye ve Almanya arasında tarım ve gıda sektörü alanlarında ikili işbirliğinin derinleştirilmesi ve ortak ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin ortak niyet beyanı imzalandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün önemli bir hedef ortaya koyuyoruz. İki ülke tarımsal ticaret hacmini yakın gelecekte 5 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz," dedi. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen Ailem Güvende operasyonlarında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak çalışmasıyla FETÖ-PDY'nin kamu mahrem izdivaç yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı verilen 72 şüpheliden 60'ı gözaltına alındı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin incelenmesine karar verildi.
1: Spor.
0: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki. İç Anadolu'nun kuzey batısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Ben Eylem. Yaklaşık bir saat boyunca haftanın tam ortasında 90'lı yıllara ait en keyifli şarkılarla sizlerle birlikteyim. Bugün programa bir Levent Yüksel şarkısıyla başladık. Aysel Gürel'in yazdığı, Levent Yüksel'in söylediği müthiş şarkı diyebilirim. Şarkının bir normal versiyonu var, bir de remix. Ben remix'in çok daha fazla sevdiğim için bu şarkıyla başladık. Rivayete göre Aysel Gürel eşi terk ettiğinde yazmış bu şarkıyı. Retro'ya Pınar Aylin'le devam edeceğiz ve tempomuzu hiç düşürmeyeceğiz. Bekletme, şimdi bizimle.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan 2 şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Hafta sonu ne yapsak diye düşünenler, burası tam size göre.
3: Cora Tatil Köyü.
2: Geniş ve yemyeşil alanı, çocukların özgürce koşabileceği doğasıyla Cora Tatil Köyü, ailece keyifli vakit geçirmek isteyenlerin yeni buluşma noktası. Serpme kahvaltının tadı burada bir başka. Semaver eşliğinde çay, dost sohbetleri, kahkahalar. İster kalabalık organizasyonlar, ister sakin bir aile günü, doğayla iç içe, huzurlu ve samimi bir ortam arıyorsanız cevap çok net.
3: Cora Tatil Köyü.
2: Rezervasyon 0532 730 62.
0: Reklam.

Gizli gizem olarak onu tanıdık 90'larda. İnan 98 çıkışlı Anlatmak Zor şarkısının ardından bir Mustafa Sandal şarkısıyla devam edeceğiz. Ama bu sefer İzel seslendiriyor. İzel'in bence en başarılı albüm.

şarkısı İbret Alem. Şarkının iki versiyonu var ve biliyorum birçoğunuz akustik versiyonunu daha çok seviyorsunuz ama ben bugün normal versiyonunu çalmak istedim sizlere. Retro'ya devam ediyoruz. Robert Hatemo'yla bir tık daha tempomuzu yükseltelim. Sanatçının çıkış şarkısı ve unutulmaz klibi ister istemez benim gözümün önüne geliyor. Efsane bir dans performansı.

Çetin'in ilk albümü Hazırım'dan şahane bir Arnavut eskisi. Bu şarkının en önemli özelliği, belki daha önce de söylemiş olabilirim, Türk popüler müziğinde baştan sona tüm vokallerin iki sesli olarak yapılmış olması. Şarkının tüm şan kısımlarında arkadan ikinci sesten de bir Candan Erçetin vokali yürür gider. Gülşen'in ilk albümüne gidiyoruz. İlk albümdeki çok keyifli cover'ı Delisin şimdi retroda

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Harun Kolçak, Ölürüm Elinde sonrasında yavaş yavaş retronun da sonuna geliyoruz. Retro'ya Demet Sarıoğlu ile devam edeceğiz. Yıldız Tilbe Kenandoğlu, Özkan Uğur, Sibel Sezal ve Demet Sarıoğlu vokalli bir şarkı dinliyoruz. Gönlünce Yaşa.

0: Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 7687.
0: Reklam. Radyo Karadeniz.

Sözler ve beste Bora Eboğlu'na ait. Deneo Pinço tarafından da aranje edilmiş. Klibi ise Demet Özgencil yönetmenliğinde çekilmiş. Oya Bora şarkısı Yalancı Sevgilim sonrasında bugün de retronun sonuna geldik. Bugün kapanış şarkımız Kenan Doğulu'dan 1994 yılından Şarkılarım Sana Doğru. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

Haftanın ortancası günün çarşambası çoktan başladı. Biz de bu ortanca günü keyiflendirelim diye, çarşambanın tadını birlikte çıkartalım diye hayatın ritmine başlıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Rana. Mikrofonumun başına geçtim. Siz de radyonuzun başındaysanız hayatın ritmi başlıyor. Bugün de yine hem gündemden uzaklaşacağız hem de haberdar olacağız. Bugün de yine bu iki saat boyunca gündem birlikte keyif alacağız. Radyonuz açık, kulağınız bu frekansta olsun. Hayatın ritmi başladı bir de.

0: Televizyon.
1: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Aşkın Büyüsü 2. Owens ailesinin nesillerdir peşini bırakmayan aşk laneti, Owens kız kardeşleri bir kez daha tehdit etmektedir. Bu uğursuz yükün artık Sally'nin kızlarına da sirayet etmesiyle birlikte Sally Owens ve kız kardeşi Jillian Owens kendilerini bu karanlık güçle yeniden yüzleşmek zorunda bulurlar. Laneti sonsuza dek bozmaya kararlı olan kız kardeşler ailelerinin kaderini değiştirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hedeflerine yaklaştıkça bu ölümcül bağın Owens ailesinin geçmişinde nedenli köklü bir yere sahip olduğu daha da belirginleşir. Gelecek nesli korumak adına Sally ve Jillian'ın ailelerinin sırlarıyla yeniden yüzleşmeleri ve laneti kesin olarak ortadan kaldırmanın bir yolunu bulmaları gerekmektedir.
3: Is this real? Is he gonna die?
4: It's true. This will lead her into the dark path. If you want to find her, you have to work together.
2: Fantastik ve romantik türündeki filmin yönetmenini Susanna Bier yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Nicole Kidman, Sandra Bullock ve Cassie Bradley var. İyi seyirler.
5: There is no deeper tie, no stronger bond.
6: I want you to know if anything happens to me, Julia, it's you. You are my person.
0: Cinevizyon.
7: Radyo Karadeniz.

Pozitif düşünelim, pozitifi çağıralım. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Nasıl pozitif düşünürüz? Negatif düşüncelere nasıl veda ederiz? Bundan bahsedeceğiz. Yeni moda akımından bahsedeceğiz. Artık Clean Girl çağı kapanıyormuş. Turşu kurmanın inceliklerinden bahsedeceğiz. Sabah rutinlerinden bahsedeceğiz. Saçımıza bir gözenek testi uygulayacağız birlikte. Bebeğiniz ağlasın mı yatağın bir kenarını yoksa kucağınıza mı alırsınız? Belki bunu tartışacağız, bakarsınız. Her gün meyve suyu tüketmenin faydalarından bahsedeceğiz. Yine dop dolu bir gün, yine dop dolu bir iki saat, yine dop dolu bir program sizi bekliyor. Uzun lafın kısası diyelim. Tabii ki hayatın ritmi başladı ve tüm hızıyla devam ediyor bu kez. Bahadır Tatlıöz kulaklarınızın pasını silecek. Her dinlediğimde ayrı keyif aldım. Uzun lafın kısasıyla radyolarınızda.

Bilirsiniz annelik dünya üzerindeki en zor ama en güzel duygulardan bir tanesi hiç şüphesiz. Ümit ediyorum isteyen herkes anneliği tatsın tabii ki bu dünyada. Sağlıklı, mutlu, güzel bebekleriniz olsun. İnşallah herkesin gönlünün istediği olsun diyelim sabah sabah. Evrene olumlu mesajlar gönderelim. Peki, annelik dedik dünyanın en güzel duygusu. Yapılan yeni bir araştırma diyor ki, bırakın bebeğiniz ağlasın. Şimdi anne olunca bebek bir kenarda ağlayınca insan dayanamayıp kucağına alıyor. Biliyorsunuz yeni nesil kitaplar, yeni nesil annelik vesaire çok tartışma getiriyor. Hiçbir zaman o yeni nesil anneliğe, hiçbir zaman o kitaplara bel bağlamadım. Genelde içimden nasıl geliyorsa öyle davrandım. Ağladığı vakit kucağıma aldım, sarılarak uyudum. Ama işte o zamanlar o kadar çabuk geçiyor ki şunu demek istiyorum. Yapılan bu araştırma bebeğin tek başına ağlamasının faydalı olduğunu söylüyor. Ama tabii çatlayana kadar değil, bir yere kadar. Bu yüzden kucağınızı alacaksınız, sarılacaksınız, ağladığında da birlikte uyuyacaksınız. Ağladığında da kucağa alıştıracaksınız. En fazla kaç ay alışabilir ki o kucağa? Zaten büyüyüp gidiyorlar. Bu yüzden her anın, her zamanın tadını çıkartın. Öyle her kitapta yazana, sosyal medyada her gördüğünüz habere de inanmayın bence.

güzel bir çarşamba günü olsun diye biz de bugünü en sevdiğiniz şarkılarla keyiflendirmeye devam edelim. Pekala. Gününüz başka nasıl keyiflenir? Şöyle güzel bir kahveyle olabilir mi mesela? Ama herkes kahve sevmek zorunda değil ki. Hadi çayı kahveyi bir kenara bırakalım. Biraz da meyve suyundan bahsedelim ne de olsa. Mevsim geçişindeyiz. Bağışıklığımız için meyve suyu da tüketmemiz şart. Tabii meyvenin kendisini tüketmek de şart. İngiltere'de yapılan bir araştırma her gün düzenli olarak bir bardak taze sıkılmış meyve suyu ya da smoothie tüketmenin ruh halinizi de iyileştirdiğini ortaya çıkartmış. Şimdi tabii lifli beslenmek lazım. Sadece suyunu tüketmek de olmuyor. Kendilerini de tüketeceksiniz. Ama siz meyve suyu ya da sebze suyu, smoothie vesaire tüketmeyi seviyorsanız, vaktiniz ona yetiyorsa ruh haline de iyi geliyormuş. Sadece bedenimizi iyileştirmiyor. Her gün smoothie ya da meyve suyu tüketmek ruh sağlığına da iyi geliyormuş. Fakat çok fazla tüketmeyin. İçeriği fazlasıyla şeker oluyor çünkü meyve sularının biliyorsunuz. Biz meyve şekerinden korkmuyoruz ama fazlası zarar, unutmayın. Bir kez daha hatırlatıyoruz. Bir tek çok sevdiğiniz şarkıların fazlası zarar değil. Radyonuz açık olsun.

0: Herkese merhaba.
1: Ben Rana.
0: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle radyonuzdayım.
2: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Zaman zaman hepimizin aklına olumsuz düşünceler geliyor ama bu olumsuz düşünceler sürekli hale geldiyse, en ufak bir olayda en kötüsünü düşünüyorsanız eğer negatif düşüncelere veda etmenin zamanı gelmiş demektir hanımlar beyler. Çünkü bazen uykularımızı kaçırıyor, zihnimizden bir türlü gitmiyorlar, fazla yer kaplıyorlar. Birkaç küçük, basit öneriyle daha

basit ama etkili kurallardan bir tanesi. Keyif almak istiyorsanız eğer hayattan, işin olumlu tarafını göreceksiniz. Mesela evde kalmak zorundaysanız evde olmaktan mutlu olacaksınız. İşe gitmek zorundaysanız sevmediğiniz bir işi yapsanız bile bir işiniz olduğu için mutlu olacaksınız. Yani biraz polyanlacılık oynayacağız bizim tabirimizle. Zihninizi başka şeylerle meşgul edebilirsiniz demişler. Yaratıcılık bu konuda öne çıkıyor. Biraz yaratıcılığınızı geliştirip biraz zihninizi başka işlere odaklayabilirsiniz. Ya da tamamen olumsuz duygularla yüzleşebilirsiniz. Ne sizi mutsuz ediyorsa üstüne üstüne gidebilirsiniz diyorlar. Ama biraz sakin, biraz sessiz kalmakta fayda var. Peki, o halde bugün de eğer zihninizin içindeki negatif düşüncelerden kurtulmak istiyorsanız, onlar söylememiş ama ben söyleyeyim, radyonuzun sesini açıp çok sevdiğiniz şarkılara eşlik edin. Bakın, o çok sevdiğiniz şarkılar zihninizdeki olumsuzlukları nasıl susturuyorlar.

Sonbahar zamanları geldi çattı ve dolayısıyla yavaş yavaş yapraklar dökülürken saçlar da dökülecek. Saçlar bu mevsimde biraz daha fazla dökülüyor. Evet ama şöyle bir saçınızın yapısına bakıp da sağlıklı olup olmadığını anlamak gerekiyor öncesinden. Ne yapmak lazım? Küçük bir test yapmışlar saç gözenekli mi değil mi diye. Bir bardak suyun içerisinde ya da bir kase suyun içerisinde bir adet saç telinizi bırakacaksınız. Eğer batmıyorsa, suyun yüzeyinde kalıyorsa saç teliniz az gözenekli. Hemen batıyorsa çok gözenekli. Suda asılı kalıyorsa orta gözenekli oluyor. Peki ne anlama geliyor? Az gözenekli saç, kullandığınız kremleri daha geç emiyor olabilir diyorlar. Bu yüzden daha kuru olabilir. Çok gözenekli saç da fazlasıyla nemli olabilir. Saç kremlerini çok fazla kullanmamak gerekiyor. En güzeli aslında suyun içinde asılı kalması, orta gözenekli olması. Böylece ne kuru ne de çok nemli bir saçınız olacak. Her şeyin ortası karar. Bir saç testinizi yapın bakalım. Bu testten geçiyorsa sonbaharı da sağlıklı geçirecek demektir.

Güne nasıl başlarsanız öyle devam eder derler ya. O halde biz de sabah rutinini canlandırmak için şeyler yapalım. Çünkü sabah rutininin insanlara iyi geldiğini, sizin farkında olmadan yaptığınız o günlük rutinlerin aslında sabah güne başlarken size faydası olduğunu söylüyorlar. Sabahları stres hormonu olarak bilinen kortizolün en yüksek seviyede olduğunu, vücudu uykudan uyandırabilmek için normalden biraz daha fazla salgılandığını söyleyen araştırmalar, sabahları strese daha müsait olduğumuzu söylüyorlar. Bu yüzden sabah rutininizde biraz daha sakinleşeceksiniz. İşte bu yüzden sabah uyanır uyanmaz kahve içmeyin diyorlar mesela. Yeterince uyuduğunuzda, gündüz yapacaklarınızı şöyle bir sabah planı aldığınızda, belki de sabah uyandığınızda radyonuzun sesini açıp güne dans ederek başladığınızda bu küçük sabah rutinleriyle daha mutlu başlayacaksınız. Herkesin kendi rutinleri farklı ama önemli olan hepimizin bir sabah rutini olması gerekiyor.

0: mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi gösterdiğimiz kararlı mücadele sonucunda terör örgütü PKK-KCK kendini feshetmek ve silah bırakmak zorunda kalmıştır. Bununla birlikte PKK'nın farklı isimler ve bölgelerdeki tüm uzantılarının tasfiye sürecini de takip ediyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, deprem bölgesinde yalnızca hasar görmüş yapıların onarımı için değil, medeniyet mirasının geleceğe güvenle taşınması için kapsamlı bir seferberlik başlattıklarını belirterek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüz 12,2 milyar lirayı aşan, Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ise 22 milyar liralık kaynak ayırdı. Bugüne kadar toplam 24 milyar liralık iş gerçekleştirilirken, kalan projelerin tamamlanmasıyla deprem bölgesindeki toplam yatırımımız 34 milyar liraya ulaşacaktır dedi. Bursa'da suç örgütlerini öven ve örgütlerin silahlı eylemleri için eleman teminine yönelik sanal medya paylaşımlarında bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı. Akut kurucusu Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla gündeme gelen Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizi hakkında FETÖ incelemesi başlatıldı.
1: Spor.
0: Trabzonspor teknik direktörlük görevi için Alman çalıştırıcı Thomas Reis ile anlaşmaya vardı. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de ilk yarının kalan haftalarının maç programlarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 19 Ekim Pazartesi günü saat 20'de, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması 26 Ekim Pazartesi günü saat 21'de, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray derbisi 30 Kasım Pazartesi saat 21'de, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi de 13 Aralık Pazar günü saat 19'da oynanacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.716 lira 50 kuruş, Amerikan doları 48 lira 64 kuruş, euro 56 lira 16 kuruş, sterlin 65 lira 59 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 108 dolar 47 sent, bir bitcoin 75.681 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.892 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı, Akdeniz ve Toroslar mevki, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz'le Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleriyle Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın ise yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor.
2: Haber. Rana ile hayatın ritmi devam ediyor. Devam ediyor. Devam.

Şimdi malum sonbahar zamanı, işte Eylül, Ekim, Kasım derken bu zamanlarda böyle salçalar, turşular, kışlık hazırlıklar başlar. Alem baktığınızda sonbahara farklı hazırlanırken biz farklı hazırlanırız sonbaharda kışa. Karınca misali çalışmaya devam ederken turşu kurmanın da inceliklerinden bahsedelim istedim. Eğer böyle bir düşünceniz varsa, yani ben bugüne kadar hiç turşu kurmadım ama çok sevdiğim arkadaşlarım bana kavanoz kavanoz getirdikleri için ihtiyacım olmadı. Fakat siz düşünüyorsanız eğer, sağlığa faydası saymakla bitmez, dikkat edilmesi gereken yönleriyle evde turşu kurmanın inceliklerini saymışlar. Bir kere en önemlisi, aldığınız sebze ve meyveler asla zedelenmiş olmasın, ezik yiyeceklerden uzak durun diyorlar. Plastik yerine cam kavanoz kullanacaksınız. Tabii ki turşuyu kurmadan önce bütün malzemeleri çok iyi temizleyeceksiniz. Sebzesi, meyvesi, kaşığı, kepçesi, kabı, işte kapağı vesairesi yeni olacak zaten. Tuzuna dikkat etmek lazım. Yeterli miktarda eklenmesi lazım. Hem yararlı bakterileri oluşturacak hem de zararlı bakterilerin oluşmaması için de yeteri kadar konmuş olacak. Tuzu az eklersen turşu yumuşuyor. Tuzu fazla olan turşunun ise olgunlaşma süresi uzuyor. Tadı çok tuzlu oluyor. İçme suyuyla hazırlanmasının önemli olduğunu söylüyorlar. Limon tuzu ve sirke konuluyormuş ama bazıları da limon tuzu ve sirke koymayın diyorlar. Siz nasıl yapıyorsunuz mesela? Karanlıkta beklemesi gerekiyormuş. Karanlık ve serin bir ortamda yaklaşık 18-20 derecelik bir ısıda beklemesi gerekiyor. 20 dereceden fazla olursa bakteriler çoğalıyormuş. Peki o halde kış yaklaşırken, sonbahar kapıyı çalmışken turşuyu hazırlamanın tam zamanı, kışlıkları hazırlamanın tam zamanı hanımlar beyler. Geç kalmayın diye küçük tiyoları hatırlatmış olayım.

Dünyadaki en güzel duygulardan biri aşk hiç şüphesiz. Erkeklerin genelde duygusuz olduğu söylenir ama ilginç bir araştırma bunun aksini kanıtlamış hanımlar, haberiniz olsun sevgili beyler. Eğer sevdiğiniz kadından severek ayrılıyorsanız kanınızdaki iltihaplanma oranının daha yüksek olduğu ortaya çıkmış. Kadınlarda böyle bir durum gözlenmemiş. Yani erkekler biraz bazı duyguları içsel yaşıyorlar. Hani biz kadınlar duygu olarak daha yoğun dışa gösteriyoruz ya, ayrıldığımız zamanlarda bu duygunun ne kadar acı verici olduğunu belli ediyoruz ya, erkekler biraz daha içsel yaşıyorlar bu duyguları. Yapılan araştırmada ciddi bir ilişkiyi bitiren erkeklerin kanındaki iltihaplanma oranı daha yüksek çıkmış. Yani sonuç olarak kendilerini mutsuz hissettiklerinde hasta oluyorlarmış. Sevgili beyler, gerçekten seviyorsanız zaten bırakmazsınız. Yani şöyle bir söz okumuştum. Bir kadının sevgisi değil de bir erkeğin sevgisi ilişkiyi kurtarmak için daha önemliymiş. O halde herkes sevdiğini söylesin.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbinde uyanmaya ne dersiniz? Masal gibi bir kaçamak için kapılarınızı aralayan Cora Tatil Köyü, Balayı suitleriyle romantizmi yeniden tanımlıyor. Şirin Hobbit evlerinde doğayla iç içe huzurun en sade halini yaşayacaksınız. Kuş sesleriyle uyanıp yeşilin her tonuna gözlerinizi açacağınız bu özel yerde zaman adeta yavaşlıyor. Rezervasyon 0532 730 60 22.
0: Reklam.
2: Herkese merhaba.
3: Ben Rana.
2: Hafta içi her gün 2 saat boyunca hayatın ritmiyle
3: radyonuzdayım.
4: Rana ile hayatın ritmi devam ediyor.

Her şeyi trendlere göre yaşıyorsanız eğer, modayı yakinen takip ediyorsanız artık şu clean girl çağı yavaş yavaş kapanıyor hanımlar beyler. 2027 modasında insanlar biraz daha kendi halinde olacaklarmış. Bir süredir gardıroplarda aynı şeye de devam ediyordu biliyorsunuz. Kusursuz görünen, nötr tonlar, zahmetsizmiş gibi duran saçlar, mümkün olduğunca az çaba hissi. Clean girl estetiği yalnızca bir makyaj ya da giyim tercihi olmaktan çıkıp dijital çağın arzulanan hayat biçimlerinden birine dönüşmüştü ama şimdi moda bambaşka bir yere bakıyormuş. Artık bundan böyle daha dağınık, daha renkli, daha kişisel. Yani canınızın istediğini yapabileceğiniz şey moda oluyormuş. Artık bundan böyle bakımlı olmak zorunda değilsiniz, mükemmel görünmek zorunda değilsiniz. Makyaj yapıp makyajsız gibi gözükmek zorunda değilsiniz. Gerçekten makyaj yapmayabilirsiniz. Eğer trendleri yakından takip ediyorsanız, ha benim gibi çok da önemsemiyorsanız, zaten büyük bir ihtimalle canınızın istediği gibi makyajınızı yapmadan da dışarı çıkabiliyorsunuz. Canınızın istediğini giyip dolanabiliyorsunuz. Zira kimse kimseyi zorlamıyor. Yine de trendleri yakından takip edenlere 2027 yılının daha rahat, daha böyle kendi halinde bir yıl olacağını söylüyorlar. Zorlamadan olduğunuz gibi olduğunuz bir yıl olacakmış. Onu da özlemiştik zaten. Hepimiz olduğumuz gibi kalalım.

Gün içine biraz daha fazla uyumanın gece uykusu için telafi edilebilecek bir şey olmadığını söylemişlerdi. Yani gece uykusu gerçekten 8 saat uyunmadığı sürece gündüz telafi edilemeyen bir uyku. Vücudunuzun gerçekten dinlenmeye ihtiyacı varsa gece uyuyacaksınız. Gündüz uykusu evet faydalı ama gece uykusu kadar değil. Keza aynı şey hafta sonu uykusu için de geçerliymiş. Eğer hafta sonu ben uyurum, hafta içindeki uykusuzluğu telafi ederim diyorsanız eğer, onda da yanılıyorsunuz hanımlar beyler. Çünkü hafta içindeki uykusuzluk ne gündüz ne de hafta sonunda telafi edilmiyor. Hafta sonunda ben 2 saat daha fazla uyurum diyorsanız işte o da fayda etmiyor. Çünkü en fazla 1,5 saat fazla uyumamıza izin veriyorlar. Yapılan araştırmalar hafta sonu geç kalktığınızda kendinizi dinlenmemiş hissettiğinizde sorunun fazla uykudan kaynaklandığını ortaya çıkartmışlar. Ortalama 1 saat 27 dakika fazla uyuyabilirmişiz. Ondan fazlası daha yorgun hissetmemize sebep oluyormuş. İşte bu yüzden hafta içi uykunuzu almaya bakın. Gün yaşayın, hafta sonunda ya da gün ortasında telafi edebileceğinizi düşünmeyin. Çünkü uykunun telafisi yokmuş, hatırlatmış olayım. Umarım bugünden sonra uykunuzu bir düzene alırsınız.

Haftanın ortancası dedik, günlerden çarşamba. Çarşambanın iki saatini birlikte paylaştık. Hayatın ritmini birlikte yakaladık. Hafta içi her gün olduğu gibi bu çarşamba gününde de günün iki saati daha keyifliydi, unutmayın. Radyonuz hep açık, kulağınız hep bizimle olsun. Yarın yine hayatın ritmini birlikte yakalamak üzere diyelim. Bugünü hoşça kalın.

0: Rana'yla hayatın ritmi sona erdi. Sona erdi. Reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
2: Reklam.

0: yaşıyorum.
1: Müziğin ritmini hisset.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
3: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
1: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
4: Yok başka hayalim, aynı bendim.
1: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

istersen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Dalgalar anlatsın seni bana, kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Horona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

Çiçek açtım toprağına sevdu. Kat beni vatanına. Kurban olayım yârim. Ömrümden eksik olma. Güzelim.

0: Reklam.
1: Yarım asırlık tecrübeyle tertemiz bir dokunuş. Aksa Kuru Temizleme. 50 yıllık deneyim Alman teknolojisiyle birleşti. Deri ve süet temizliği, boyama, robotla ütü sistemi ve sadece 2 saatte teslimat. Ev tekstili Storper'de halı temizliği. Teslimat mı? Servisimiz kapınıza kadar gelir. Hepsi titizlikle Aksa'da yapılır. Yarım asırlık güven, tertemiz hizmet. Gülbahar ve Fener Mahallesi'nde bulunan iki şubemizde Rize Merkez'de hizmetinizdeyiz. Telefon 0464 217 9471. Aksa Kuru Temizleme. Rengimiz kırmızı beyaz.
0: Reklam.

0: reklam.
1: Pamira Orman Ürünleri, kapı, mutfak dolabı, laminat, özel mobilya üretimi ve proje tasarımıyla hizmetinizde. Kalite ve güvenin adresi. Anahtar teslim daire işleri de yapılır. Fırtına Mahallesi Atatürk Caddesi, numara 389 Ardeşen. Telefon 0538 201 76 87.
0: Reklam. Karadeniz'in gerçek radyosu. Burası Radyo Karadeniz.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağla yüreğim ağla, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

0: Bu ses sana tanıdık gelecek. Burası Radyo Karadeniz.
1: Sevgiliniz, yeşil eriğim benim. Ben içine hapsolmuş çekirdeğinim senin. Hapiste günler ağır geçer diyor.

0: Televizyon.
1: Yukarı çıkmak cesaret ister koçum.
2: Yukarı çıkma hayalleri mi kuruyorsunuz yoksa?
3: O emekli teknik direktör Osman Tuş'tu.
4: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Çılgın Böcekler. Yaşadıkları yeraltı şehrinden sıkılıp meraklarına yenik düşerek yeryüzüne çıkan dört arkadaş hamam böceği iki üniversiteli kızın evine düşer. Yaşadıkları ilk şoku atlattıktan sonra böcekler kızların komşusu olan iki gençle sıcak bir dostluk kurar ve üniversite hayatına karışırlar. Ancak gençlerden birinin böcekleri satmaya kalkışması her şeyi alt üst eder. Dağılan grup gençlerden birinin çektiği videonun yayılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca yeniden bir araya gelir ve kendilerini bir kurtarma operasyonunun içinde bulurlar.
5: Sizi kurtarmaya geldik çocuklar.
6: Yüz karası.
7: Açılın kızlar. Böcekler geliyor.
4: Animasyon türündeki filmin yönetmenliğini Burak Kağan Şimşeker yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Mediha Nurdere, Sıla Keçeci ve Burak Kağan Şimşeker var. İyi seyirler.
8: O böcekler gerçek mi?
9: Evet gerçekler ve çok ucuza satılıklar.
0: Cinevizyon.

orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

Geldik Karadeniz'den, kemençe çalar yüreğin derinden. Horona dur, ruhun coşsun, Radyo Karadeniz seninle olsun.

0: Dinle.
1: Hala ilk gibi yarım sevdası.
0: Bunlar senin için.
2: Geceler aram oldu bak bu aralar. Daha da kalkmam basit o numaralar.
3: Kesintisiz en iyi müzik.
4: Haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi haydi gidelim, haydi.
3: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Sen neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

kurutmadın gözüm yaşım. Neyinden korkayım kışın? Yazın yağar kar başıma. Yazın yağar kar başıma. Yanar gönlüm, yanar bitmez. Ocak içte duman tütmez. Zalim felek sanki yetmez. Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma. Yar başıma.

0: Bazen sadece Radyo Karadeniz demeniz yeterli.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

0: kalmadı bir sözüm sana diyecek. Yürek mi bıraktın seni sevecek? Sanma pişman olur af dilenecek. Andolsun bir
1: burası
0: daha
1: seni Radyo Karadeniz. Aramaz.

0: şehrin en iyi müziği.
1: Senden bir hatıra, bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter.
0: Müziğin ritmini hisset.
1: Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini.
0: Sadece duymak istedikleriniz bu frekansta.
1: Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gördüğümü, onlar bir yudum nefesle.
0: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

Acılarım tutun beni kaldırın. Aşkın gelmiş geçmişine saydırın.

0: daha güncel.
1: Herkes burada olacak.
0: Daha çok müzik.
2: Daha çok müzik.
3: Ağlay yüreğim ağlay, ben de ağlayacağım. Senin acılarına nasıl dayanacağım?
4: Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz.

orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. RadyoKaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet. Burası Radyo Karadeniz.

0: Müziğin ritmini hisset.
1: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
2: Ne sarayı sarayı, yayla sevdalıkları.
0: Sadece en çok sevdiğiniz hit müziği.
3: Yok başka hayalim, aynı bendim.
0: Sabah, öğlen, akşam ve gece.

0: Burası Radyo Karadeniz.
1: Dardır yolların dardır. Akmağıma bakmayın, benim de derdim vardır. Dereyle aşağı bir yol aldım, bitmedi. Ufaktan bir yar sevdim, Mevlam kabul etmedi.

Çıkar denizden aşar dağın ardına, her yürek dayanamaz sevdalığın derdine. Yaylanın çimenine fidan tiktim tutmadı, ufaktan bir yar sevdim yüreğim unutmadı.

0: Çemberini incir daline astım. Bıraktın gittin beni, neydi bana kastım?
1: Dalga dalga memleket. Burası Radyo Karadeniz.

gitsen, neredeysen Radyo Karadeniz orada. Rize 87.5, Trabzon ve Artvin 90.6 ve dünyanın neresinde olursanız olun, biz oradayız. Radyokaradeniz.com. Tıkla, dinle, keşfet.

Dalgalar anlatsın seni bana. Kemençenin sesi dolaşsın havada. Karadeniz konuşur, biz dinleriz. Dalga FM'de kal, ritmi hisset.

0: Bazen duygusal bir aşk şarkısıyla.
1: Sen sevdalık etmedin mi? Seni cacı çekmedin mi?
0: Duygularınıza rehberlik ediyoruz.
2: Burası Radyo Karadeniz.

0: Severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun. Unutmuş olsan hissederdim. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalin. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmin, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim. Bitmedi.
1: En doğru frekanstasınız.